Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktan.

Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git,

bitmeyesin, gitmeyesin ya da denesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya.

telefonu alanlara Ugreen 25 bin mAh, 145 watt PDQC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı Powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Adım Yiğit Zengin. Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçular Camii yönündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
4: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Kuvayi Milli Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun. Hepimiz için güzel haberler alalım. İnşallah gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Bizi servislerde dinleyen sevgili kralcılarımıza şahane bir açılış yaptık. Yolculuğu işe doğru olanlara kolaylıklar diliyorum. Bereketli, güzel bir gün olmasını diliyorum. Güzel bir babalar listeliyle başladık. İmparator'un en sevdiğimiz şarkılarından biriyle devam ediyoruz.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Babadan oğula en güzel miraslardan biri. İmparatorun İdo'ya hediye ettiği mavişim. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: yapmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
10: İlaç gibi radyo.
12: Kral.
13: Kezban'ın günlüğü.

0: ettim faili.
1: İlaç gibi radyo. Kral.
2: Kralcılar olarak biliyorsunuz müzik arşivinin en eski tarihinden bugüne kadar olan unutulmayan şarkılar, hayatımıza damgası vurmuş şarkıları gözümüzün bebeği gibi koruyoruz. Ama bir de bu şarkıların yeni düzenlemeleri var gençlere sevdirmek için, yine sanatçıların yaptığı. Onlar arasında iyisi var kötüsü var, biz iyilerini çalıyoruz Kral FM'de sizin için. Bence en iyilerinden iki tane arka arkaya gelsin. Biri Deha Bilimler'in Ferdi abinin şarkısına yaptığı bu düzenleme, diğeri de İbrahim Erkal'ın şarkısına Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı şahane düzenleme. İkisi de arka arkaya, hediyem olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 20 Ağustos Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump İran'a yönelik ekonomik savaşın düğmesine bastı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Körfez'de tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri önceki gün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Kuriç'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını belirten Bahçeli, CHP'deki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil dedi. MHP lideri ayrıca siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve aile sağlık merkezleri açılış töreninde konuştu. 25 yılda toplam yatak kapasitesini 271 bine çıkardıklarını söyledi. Memişoğlu, sağlık çalışanları için kreş adımını da anlattı.
2: Çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesini baştan aşağı değiştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerimizi Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdik. Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplam yatak kapasitemizi 271 bine çıkarttık. Gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım da atıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bebeklerine, ailelerine ve kendilerine destek olacak. Yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimizin faaliyetlerini başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecektir.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki yangın ise kontrol altında. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 23 ile 25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük meydana geldi. 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Kocaeli'de Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Balıkesir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,34 değer kazancıyla 14.458 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.94, euro 56.07, gram altın 6.934 liradan işlem görüyor. Bitcoin 69.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. İstanbul Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazır. A milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Harry Kane geçen sezon attığı 36 golle Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. İngiliz futbolcu kariyerinde ikinci kez bu ödülü kazanmayı başardı.

0: Oto Pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 36, Bursa güneşli 35, Antalya az bulutlu 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
3: Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank.
6: Hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Ama dememek için Emma Sigorta.
8: Karnın zil çaldığında...

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytier.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Kezban'ın günlüğü.
14: Kral.
9: İlaç gibi radyo.

Her sabah güne güzel haberler alıp güzel haberler verelim dilekleriyle başlıyoruz ama gazetelerin manşetine her zaman güzel haberler yansımıyor. Bakalım bugün manşetlerde hangi haberler var? Bu şarkının ardından basın turumuza kulak vereceğiz.

0: Kafasız Duru.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Ağustos Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Trump'tan İran'a ekonomik savaş ilanı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu. İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydeden Trump, bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle, kuytulları yakan ifade. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kurtul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu. Mezar açıldı, zehir aranacak, bir başka dikkat çeken başlık ilk sayfada. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri öldürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 yıl sonra açıldı. Süleymancıların önceki lideri Denizolgun, 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Hasta adam Netanyahu, Milliyet'in manşeti. Seçim hesabı yapan Netanyahu, Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. Seçim sistemi yenilenmeli, başka bir başlık Milliyet'in ilk sayfasından. MHP lideri Bahçeli, yeni partinin çerçeve yasa oylamasındaki tutumunu eleştirdi. Partisine yönelik süreç eleştirilerine ise tepki gösterdi. Bahçeli, siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de işaret etti. Ve Sabah gazetesi manşete bakıyoruz. Rüşveti yüzüne vurdular. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedin dedi. Cemal Üneş ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. 10 Haber'de ise manşet, okul servislerine zam, uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı aştı. İstanbul'da okul servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Yeni tarifeyle yıllık servis ücreti 39.970 liradan başlarken uzun mesafelerde 93.610 liraya kadar çıktı. Rehber personel bulunan servislerde tarifeye %35 ilave ücret eklenecek. Sırada Sözcü var. Manşet, Bişkek'ten alın gazilere verin. Ankara'da 38 gündür eylem yapan gaziler Güven Park'tan zorla çıkarıldı. Kırgızistan'ın 120 milyon dolarlık borcunu iki kalemde silecek kadar bonkör olan iktidar, 4700 gaziye yıllık 5,6 milyar lira vermemek için ayak diriyor. Eylemdeki 50 gaziye 300 polisle şafak operasyonu yapıldı. Gözlerine fener tutularak uyandırılıp Güven Park'tan atılan gaziler, derdimizi anlatmak istedik, terörist muamelesi gördük dedi. Ve Posta, dikkat çeken başlık, sigara tüketiminde dünya birincisiyiz. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, Türkiye'nin kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adetle dünya birincisi olduğunu belirtti. Yunanistan 15,7 adetle ikinci, İsrail 15,5 adetle üçüncü sırada. Geçen yıl Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldı. Ülkede her iki erkekten biri ve 18 yaş üstü her 4 kadından biri sigara kullanıyor. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil. Ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Hayatın kaosunda, karmaşasında, kendi yolumuzu bulmaya çalışırken, ayakta durmaya çalışırken bazen de insanın içinden geliyor yani. Battı balık yan gider diye oluruna bırakmak, suyun üstündeki çöp gibi suyla birlikte akmak. İşte öyle düşünceli zamanların şarkısı. Murat Başaran'ın 2026 imzalı yepyeni şarkısı sevenlerine.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer.

0: Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Getir, bir mutluluk getir.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Anladım.

0: Radyo.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kral. Kezban'ın günlüğü.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 20 Ağustos Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik savaşın düğmesine bastı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump, İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Körfez'de tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri önceki gün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmalarını askıya aldı. Hürmüz Boğazı'nda ise İran'ın kontrolünü kaybetmeye başladığı iddia edildi. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Kuriç'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını belirten Bahçeli, CHP'deki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil dedi. MHP lideri ayrıca siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve aile sağlık merkezleri açılış töreninde konuştu. 25 yılda toplam yatak kapasitesini 271 bine çıkardıklarını söyledi. Memişoğlu, sağlık çalışanları için kreş adımını da anlattı.
2: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Toplam yatak kapasitemizi 271 bine çıkarttık. Gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım da atıyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bebeklerine, ailelerine ve kendilerine destek olacak yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimizin faaliyetlerini başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecektir.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki yangın ise kontrol altında. İstanbul'da okul servisi ücretlerine %10 zam yapıldı. 1 kilometreye kadar yıllık servis ücreti 39.950 liraya, 23 ile 25 kilometre arası ise 93.610 liraya çıktı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük meydana geldi. 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Kocaeli'de Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. İstanbul Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazır. A milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, 3. saatimize hoş geldiniz sevgili kralcılar. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: İki toplantı arasında

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: İlaç gibi radyo.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
16: Adım Yiğit Zengin. Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçulu Ayacağım yönündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
17: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Koa Emilia Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
15: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
18: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
15: Kezban'ın günlüğü.
19: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Bu bölümü şahane bir babalar listeliyle açtık sevgili kralcılar. Müslüm Baba'nın, Ferdi abinin, Orhan Baba'nın unutulmaz şarkıları geldi. Bu şarkının hemen ardından yine İmparator'dan en sevdiğimiz şarkılarından birisi. Çok eskilerden 1985 yılından sevenlerine hediye olarak gelecek.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'ta ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: fiyatlı indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: PayTR. Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye cıvıldı.
2: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Ne yudum alanlar bile neler söylüyor vaktimle. Gelmiş geçmiş en iyi
4: Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Bazı şarkıların hikayeleri kurgu değil gerçektir. Öyle bir şarkı geliyor Semih Cenk'in yorumundan, bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Akom uyarıyor sevgili kralcılar. Basra Körfezi'nden ve Afrika'dan inanılmaz sıcaklar geliyormuş. O Afrika sıcaklarını nasıl atlatacağız? Bir, bol su içeceğiz. İki, Kral FM'i sonuna kadar açacağız. İlaç gibi gelecek hepimize. Buyurun, yaşayan efsane bütün sevenleri için söylüyor.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Karnın zil çaldığında...

İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot garaj,

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı.
5: Kral. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Kral. Kral FM'de unutulmayanlar.
2: Bayhan'ın şahane yorumunun ardından Özcan Deniz'den bundan 26 yıl önce hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarından birini dinleteceğim sevgili kralcılar. Hiç eskimiyor bu şarkılar. Hiç de eskimeyecek çünkü bambaşka duyguyla okunmuş şarkılar bunlar. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
3: Akses ve iyi yaşa.
4: Akses 25 yaşında.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biraz garaj oto ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, tam 4 saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Harika Avcı'nın bu güzel yorumunun ardından Bergen'den ve Müslüm Baba'dan birer şarkım daha var. Kaçırmayın. Benden sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 7'yi gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 36, Bursa güneşli 35, Antalya az bulutlu 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar birlikte olacağız. Mesajlarınıza yer vereceğim, isteklerinize yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına notlarınızı ve istek şarkılarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Adım Yiğit Zengin. Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçulay Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
2: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Kuvayi Milli Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ediyor İdris Adaba bir mesaj göndermiş. Diyor ki Yalova'da seni dinliyoruz tüm Adaba ailesi olarak bize de bir şarkı armağan edersen seviniriz demiş. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim sevgili İdris, öpüyorum seni. İyi yayınlar Afrikalı Ali Sultan Gazi'den Sezgin, sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarıma armağan olsun. Sezgin iletmiş mesajı. Hayırlı işleriniz olsun. Ben Memduh Toprak, Adana'dan selamlar. Bir de isteğim var. Şarkımı bekliyorum demiş. Derya göndermiş mesajı. İzmir, Bornova'da çalışıyorum. Kaza geçirdim, evdeyim. Merdivenlerden düştüm demiş. Çok çok geçmiş olsun. Eğer çalarsanız diye de bir not iletmiş. Birazdan dinleteceğim istediğiniz şarkıyı. İbrahim Erkal'la devam edelim.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
1: Oh.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Atmaya devam ediyor. Şimdi Balıkesir'de dinleyenler için bir lokasyon bildireceğim. Cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Bir de şifre vereceğim. Şifreyle beraber ilk giden siz olursanız eğer hediye çekini kazanabilirsiniz. Aracımız nerede? Aracımız Balıkesir Atatürk Stadyumu'nun önünde. Şifremiz Balıkesir Saat Kulesi. Evet, Balıkesir Saat Kulesi şifresiyle beraber Balıkesir Atatürk Stadyumu önüne giden ilk dinleyicimiz Kral FM'in aracından hediye çekini kazanabilir. Birazdan da kazanan dinleyicimizin sesli mesajı elime ulaşacak. Onu da sizlere duyuracağım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 20 Ağustos Perşembe gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altında. Bir süt kamyonunda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 20. saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışması sürüyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik savaşın düğmesine bastı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı Trump. İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece boyunca füze saldırıları düzenledi. En az 12 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Kuris'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuris sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Çalışanı adına çıkarılan hattı kullandığı tespit edildi. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 5 şirkete kayyum atandı. Zanlılar suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetle suçlanıyor. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Saldırgan milletvekilinin kendisine saldırdığını, kendini savunmak için Melih Meriç'i bıçakladığını söyledi. 27 suç kaydı olan Seydi Ahmet Keleş'in saldırı sırasında alkollü olduğu belirlendi. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin gençlere bırakılacak en önemli miras olduğunu söyledi. Bu süreçte kısır tartışmalara ihtiyaç olmadığını belirten Bahçeli, CHP'deki ayrışma tasvip ettiğimiz bir durum değil dedi. MHP lideri ayrıca siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu temsilcilerini kabul etti. Gaziler ve aileleri bir süredir Ankara'da eylemdeydi. Bakan Çiftçi görüşmede gazilerin taleplerini dinledi. Görüşmeden sonra konuşan platform sözcüsü Erdem Çerçioğlu, Bakan Çiftçi'nin problemleriyle ilgili bir dosya vermelerini, bunu da muhataplarına ileteceğini söylediğini aktardı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninde göçük meydana geldi. 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

0: Den bir haber. Kral Otobüsü bugün de Balıkesir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,07 artışla 14.469,07 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.95, euro 56.13, gram altın 6.926 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 71.000 dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor. Siyah beyazlılar playoff turu ilk maçında Kaunas Algiris'i konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek. Maç saat 20'de. İstanbul Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazır. A milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubundaki ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Harry Kane geçen sezon attığı 36 golle Avrupa'da altın ayakkabının sahibi oldu. İngiliz futbolcu kariyerinde ikinci kez bu ödülü kazanmayı başardı. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, mesajlarımızla devam ediyoruz. Trabzon'dan, Trabzon Emniyetinden bir mesaj var. Erdem mesai arkadaşlarıyla beraber bir not iletmiş. Polis huzur güven verir misyonuyla 1845 yılından beri hizmette olan Türk Polis Teşkilatı milletimizin yanında. Kolaylıklar diliyoruz. Ali abi selamlar demiş. Sevgili Erdem göndermiş. Trabzon Emniyetinde çalışan tüm polis memurlarına buradan ben de selamlarımı iletiyorum. Sevgili Erdem sana ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Ordu'dan selamlar. Afyon'da kampta olan oğlum için bir şarkı istiyorum demiş. Damla göndermiş mesajı. Kocaeli'den selamlar, hayırlı yayınlar. Bugün benim doğum günüm. Benim için de bir şarkı çalarsanız sevinirim. Aynur Cengiz göndermiş mesajı. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler nasip etsin. Zara'dan çok güzel bir şarkı var sırada. Sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot garaj yapı
2: ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj yapı
3: ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Az evvel Balıkesir'de aracımız bir lokasyon vereceğim. Hediye çekini kazanmak isteyenler gitsin diye bir anons yapmıştım. Şifreyle beraber giden dinleyicimiz hediye çekini kazanmış. Bir de sesli mesajı var. Bakalım kime hediye çekini takdim etmişiz. Bize neler söylemiş dinleyelim.
1: İsmim Olcay Ergün. Kral FM Afrika Ali'yi dinliyordum. Anonsu duydum. Stadyum önünde otobüsün yanına gelip şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Onur Özpineci. Abi diyor, ben de kral dinliyorum. Tüm Gaziantepli hemşerilerim için senden bir şarkı çalmanı istiyorum diye notunu iletmiş. Güllü'den çok güzel bir şarkı hazırladım. Şöyle dönelim mesajlarımıza. Hayırlı yayınlar diliyorum. Severek, keyifle dinliyorum demişsiniz ama adınızı yazmamışsınız bu arada. Terme'de fındık bahçesinde sizi dinliyoruz. Bir de isteğimiz var demiş. Funda göndermiş mesajı. Kolaylıklar diliyorum ben de. Bizim radyomuz devamlı açık. Samsun'dan Elmas Bulut. Tüm sevenlere gelsin diye Ülkü için, özellikle Suzan ve Ülkü için ve tüm sevdiklerimiz için çalarsanız seviniriz diye bir not iletmişsiniz. İyi yayınlar. Hayriye göndermiş mesajı. Selamlarını iletmiş. Kısa bir mesaj göndermiş ve Şükrü Tahran daimi dinleyicimiz. O da mesajını ileten kralcılarımızdan Güllü ile devam edelim.

Yeterince sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

0: 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: İlaç gibi radyo. Reklam.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otokratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 36, Bursa güneşli 35, Antalya az bulutlu 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki sen benim kıymetimi bilemedin ki. İşte insan bazen kıymetini bilmeyene sevgisini ispatlamak için kendini tüketiyor. Oysa gerçek sevgi karşılık görmek için değil, değer görmek için yaşanılıyor. Dolayısıyla kıymet bilmeyin, ardından kendinizi boş yere üzmeyin. Kaybettiğiniz kişi size değer vermeyen biriydi. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Peki sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden Perşembe, yeni gün hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin gerçekleştiği, güzel insanlarla karşılaştığımız, şahane haberler aldığımız bir güne vesile olmasını diliyorum. Bugün de duygularınıza tercüman olacak çok güzel şarkılar hazırladım. O halde ben hazırım, sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detay

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Seda ablamız ne kadar güzel söylemiş. Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz? Susmayın, konuşun, konuşun dağlar. İnsan bazen bir ömrü yanlış insanlara harcayabiliyor. Geriye dönüp baktığınızda elinize sadece keşkeler kalıyor ama geçmiş geriye gelmez. Kalan ömrünüzü de geçmişin acısına da lütfen teslim etmeyin kardeşim. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınız var. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin paylaşımlarını az sonra değerlendirmeye başlayacağım. Ama öncesinde yine buram buram özlem ve hasret kokan şarkıları şöyle sıralamaya devam edelim.

Ne güzel söylemiş Necat Alp değil mi? Aramızda denizler, aramızda dağlar, aramızda yollar da olsa unutma, her zaman yanındayım. İşte gerçek sevgi aynı yerde olmak değil, uzaklarda bile birbirinin gönlünü yalnız bırakmamaktır. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Ruhumuza ilaç gibi geldi. Peki böyle güzel insanlar olduğu gibi vefasız, hayırsız insanlar da var. Kalbimiz de böyle insanlara gönlünü kaptırınca en büyük imtihan da işte orada başlıyor. Vefasızlara yazılabilecek en güzel şarkılardan biri, müthiş bir klasik, Sibel Can'la devam ediyoruz. Boşuna yollara bakıp bekleme, gelmez, gelmeyecek, unuttu seni.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
4: Getir. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'li bana hayata.
12: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Adım Yiğit Zengin, Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçulay Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
4: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Kuvay Milli Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Hünür ablamızın özlenenler listesinde olan müthiş yorumlarından biriydi. Onu da rahmetle, özlemle anıyoruz. İlk saatimizi de mesajlarınızı uğurlayalım istiyorum. Kayseri'den Mustafa Gençoğlu nöbette bizi dinleyen kralcılarımızdanmış. Selam olsun. Adana'dan Vahap abicim, sen de programımızı zevkle dinliyormuşsun. Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Çiçek kardeşim, Kayseri'den bizi dinleyen kralcılarımızdansın. Selamlar, sevgiler. Gemlik'ten programımızı takip eden Fatih Bakkal, selam olsun sana ve çok sevdiğin kızı Şeyda Nur için bir şarkı istemiş. Eyvallah, sevgiler, Allah bağışlasın. Eskişehir'den Zeynep'ciğim, şükür kavuştuk güzelim yine. Sana da armağan olsun bu güzel Muazzez Ersoy yorumu.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı, Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali

0: Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

sevmeye, yeniden kırılmaya ödü kopanlar, bu şarkı benden size armağan olsun. Geçmişte canınızı yakanlar olmuş olabilir ama kendinizi de lütfen böyle insanlar yüzünden cezalandırmayınız. Çünkü bazen insan yanlış kişiden gördüğü acı yüzünden doğru insanın sevgisini de kaçırabiliyor. Kırıldınız diye sevmekten vazgeçmeyin. Sadece kime kalbinizi emanet edeceğinizi çok iyi bilin kardeşim. Yeni saatimize demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: kıtadaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Terfiz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'ler bana.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

değil. Programımızın en çok sevilen bölümü Babalar Risteli'ndeyiz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Babalar Risteli'ni tabii yeri bir başka. Kralcılarımız da çok seviyorlar. Bu şarkılar sadece dinlenmiyor. İnsanı kendi hayatından da bir şeyler buluyor. Gün geliyor. Yıllar önce susturmuş olduğu yaraya dokunuyor. Bazen bir name yükseliyor. Unutulduğu sandığı aşkı tekrar hatırlatıyor. Ferdi çalıyor, Müslüm söylüyor. Biz bazen susuyoruz, bazen geçmişimizle konuşuyoruz. Her şarkıda bir hatıra, her sözde de biraz da biz varız değil mi? O yüzden vazgeçemiyoruz, vazgeçmek de istemiyoruz. Radyolarımızın sesini birazcık da açabilir miyiz? Aynen, aç sesini kardeşim.

Ayrılık acı bir şey. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın. Yaşayanların da tez zamanda kalbine ferahlık versin diyelim. Sevgili Emir kardeşim, Niğde'de bulunan abisi Kadir Çörekçi ve arkadaşlarına bir şarkı istemiş. Bize severek gönderiyoruz. Beydağlı kardeşim, senin de selamını aldım. Süleyman Günal ve Koğuş arkadaşlarına da sevgiler, selamlar. Harbi Kız Ankara'dan seni dinliyorum demiş. Muammer Varlık ve tüm sevdiklerine de sağlam bir reçete yazacağım. Yine Ankara'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında sevgili Vedat kardeşim var. Seni de unutmayalım. Umuyorum ki bu şarkı duygularına tercüman olur.

Programımızın sona doğru yaklaşırken mesajlar içerisinde Niğde'den bizi dinleyen Kralzor'umuzun da selamını aldım. Kadir Çörekçi ve arkadaşlarına sevgiler, selamlar demiş sevgili Emir kardeşim. Bize vesile oldu. Kırklareli'de programımızı takip eden Kralzor'umuz da varmış. Serap Şeneker Ergin, o da tüm sevdiklerine bir şarkı istemekte. Serap, Kevser, İnci, Nurten, Ümran da hepsi birlikte toplanmış. Programımızı takip ediyorlarmış. Helal olsun kızlar, yakışır diyorum. Harbiciğim, iyi günler diliyorum sana da. Sevdiklerine de bir şarkı rica ediyorum demiş. Konya Ilgın'dan Nazlıcan, canımsın beni, teşekkür ediyorum. Marmaris'ten, Söğüt'ten selamlarını göndermiş olan dinleyicilerimiz arasında Memnun kardeşimiz de var. Sezon nasıl? İnşallah iyidir. Çok da severim Söğüt'ü. Orada bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize de bir kez daha sevgiler. Muammer abicim, yoklamada yeni almışsın. Ve son olarak da Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B5 koğuşunda bulunan birçok kralcımız varmış. Selam olsun her birine, tez zamanda ailenize, sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle bu güzel reçetemizi sizlere de yazıyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Şansa kalmaz işimiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Daha bugün de programımızın sonuna geldik dostlar. 2 saat boyunca bir döneme değil her döneme damgasını vuran özlediğimiz birçok şarkıyı da kralcılarımıza paylaştık. Keyifli bir yayın oldu. Mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Ağustos Perşembe, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün dikkatle takip ettiğimiz bir başlık Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısı. Neden? Çünkü Salı günü Suriye'de dikkat çeken bir gelişme oldu. İsrail Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıkta bir askeri havalimanını vurdu. Bunu da Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine yönelik bir saldırı olarak açıkladılar. Amerika'nın Suriye temsilcisi Barak, yaşanan durumun yarattığı gerilimi, Türkiye kendisine yönelen jetleri bir tehdit olarak okuyabilir ve İsrail'e yanıt verebilir de sözleriyle anlattı. Bugünse İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu paylaşımını yaptığı Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırısını da kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bakanlık kaynakları Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin de süreceğini vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. İsrail'den yapılan saldırı ve açıklamalara hem Ankara hem de Şam'dan tepki var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail iddialarını mesnetsiz diyerek yanıtladı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise bölgede kalıcı bir Türk askeri varlığı planı yok dedi. Yurda dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında dün tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yaptı. Mustafa Keleş, Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak villa istedin dedi. İmamoğlu ise hayatının iftirasını atıyorsun diyerek tepki gösterdi. Cemal Üneş de İmamoğlu'nun rüşvet için kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu bu iddialara yanıt olaraksa "Vah yine vah, ne diyeyim sana, Allah yardımcın olsun" ifadelerini kullandı. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma sürüyor. CHP ve Yeni Parti, AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirini suçlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşıyacak.
2: İradenin sakatlandığını bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz. Bizim buradaki 5 belediye meclis üyemizin bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatına rağmen geçersiz oy kullanmıştır. Geri kalan 4 üyemiz Yeni Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak Yeni Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.
3: Çok tepki olunca inkar etmek olayın özünü, gerçeğini değiştirmiyor. Yapılan açıklamalar, konuşmalar, ülkede gerçek anlamda bir muhalefetin kalmaması, süreç bunu gösteriyor.
1: Öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını, Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni partide de kurultay takvimi yaklaşıyor. İlk kongrelerin tarihi cumartesi günü netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ve ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor. Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki farklı soruşturmada 47 şüpheli ve 44 mağdur kadın hakkında işlem yapıldığını duyurdu. İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi. Adana merkezi 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma da genişliyor. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dün mezarı açıldı. Alınan DNA örnekleri de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı, ölümünden önceki yaklaşık 36 saat boyunca Denizolgun'a ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını duyurdu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün çıkan orman yangını 20 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Mudanya'da da

0: yalnız yangını ormana sıçramış ve alevler 3 saatte kontrol altına alınmıştı. Yetkililer vatandaşları özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün de Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkıyor siyah beyazlar. Playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Algiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında saat 20'de Frankfurt'u ağırlayacak. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu için yola çıkmaya hazır. Amelî voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu ilk maçında yarın saat 19'da Letonya ile mücadele edecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı artıyor, nem bunaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
10: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi kızı uğurladık. Teşekkür edelim, yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. Saat 18'i gösterene dek alemin kralında kralcılarımızla birlikteyiz. Radyoları başında bizleri ağırlayan, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında Kral FM'i dinleyen herkese de bu şarkılarımızı program içerisinde tabii ki hediye edip paylaşacağız. Birazdan nasıl ulaşacağını kralcılarımızın hatırlatacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Radyolarımızın sesini çevremize şöyle rahatsızlık vermeyecek şekilde bir kademe daha yükseltelim isterim. Birazdan reklamların sonrasında hayatımıza damgasını vuran şarkılarla burada olacağım. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek isteme, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri...
1: Reklamların hemen sonrasında rahmet ve dua ile analım. Ferdi Özbeğen çalmayın artık. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılar içindi. 1989 yılında yayınlanan bir albüm. Bu albümün unutulmayan şarkılarından bir tanesidir. Çalmayın artık. Usta sanatçının kendine has hüzünlü yorumuyla insanı derinden yakalayan çok nadir eserlerinden bir tanesiydi. Ferdi Özbeğen sevenler için ulaştırdık ve sırada Metin Şentürk var. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532-703-92-00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Kralcılardan ricamdır, mesajlarınızı ulaştırırken lütfen isimlerinizle yazmayı ihmal etmeyin.

Yurdun genelinde sıcaklar daha da kendisini göstermeye devam ediyor. Kralcılarımızla paylaşalım. Yurdu etkisi altına alan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisini artık göstermeye başladı. Önümüzdeki 10 gün boyunca termometreler 40 dereceyi ve üstünü gösterecek. Sıcak hava dalgasının 10 gün boyunca tüm yurtta etkili olması bekleniyor ve sıcaklıkların da 5 dereceye kadar artmasının beklendiğini kralcılarımıza hatırlatalım. Böyle sıcak havalarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor sağlığımız açısından. Bu notu da kralcılarımızla paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay'in farkını deneyimlemek, sorularınıza

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç Gibi Radyo.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Adım Yiğit Zengin. Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçulay Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
4: Merhaba, ismim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Koemiliyan

0: vardı. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin.
1: Herkes unuttu gitti.
0: Ben de unuttum her şeyi.
1: Bari
0: sen unutma beni.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Futbolda bugün Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa arenasında. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkacak. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo mavililer playoff turu ilk maçında yine saat 20'de Frank Varas'ı ağırlayacak. Fenerbahçe 3 oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Sıdıkı Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Anthony Musaba ise Championship takımlarından Norwich City'ye bir yıllığına kiralandı. Fenerbahçe 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'i de İtalya'ya gönderdi. Fayed kariyerine Frosinone Calcio'da devam edecek. Galatasaray Alexey Batrakov'u İstanbul'a getirdi. Rus futbolcuyla yıllık 3

0: 3,5 milyon euro, Lokomotiv Moskova ile de 29 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı. Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol 9 asistlik performans sergiledi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. İkinci saatin içerisindeyiz kralcılarımız. Saat 18'i gösteren dek alemin kralında sizlerleyiz ve bu arada benden hemen sonra da sevgili Melis mikrofon başında İstanbul Üsküdar'dan Begüm Hanım şarkıyı İzmir Urla'da bulunan çok sevdiği Kazım Aran'a armağan ediyor. Çankırı'dan Zonguldak'a şarkıyı ulaştırmamızı rica etti kralcımız Gülcan Hanım'a hediye olacak. Akseki'den Mehmet Akif hoş geldin, sefalar getirdin. Maltepe'den Esenkent'ten Süleyman Bey teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Emekçimize sevgilerimi gönderiyorum. Emel Hanım, sizden kızlarım Kardelen, Derya ve biricik oğlum için bir şarkı rica ederim der. İzmir'den Bahar Hanım, canımdan çok sevdiğim Ümit Salim için tüm aşk şarkılarımı hediye etmek istiyorum diyor. Emin Çebi, ağabeyi Hasan Basri Çebi, Sefa Ahmet, Selçuk, Baki Çelik ve yanındaki tüm arkadaşlarına şarkıları hediye etti. Yusuf Asır, Gaziantep Mavikent'te sanayide dinliyorlar. Sanayide bizleri dinlemekte olan kralcılar için bir Müslüm Baba şarkısı rica ettiler. Diğer vereceğiz, hiç merak etmeyin. 16-15 reklamlarının hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında hayatımıza damgasını vuran unutulmayan şarkılarımız var. Ve bu unutulmayan şarkılar İmparator, Rahmet ve Dua ile Analım, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, tabii ki Orhan Baba yorumlarıyla radyonuzda olacak.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: İki toplantı arasında...

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Şöyle ben. Ustalara saygı kuşağını Orhan Baba'nın sevilen şarkılarından bir tanesiyle nihayete erdirdik. Derya'da bir salım yok. Alemin kralında Orhan Baba hayranları için ulaştırdık. Arabesk müziğinin en güçlü, en etkin şarkılarından bir tanesi. Şarkının sözü ve müziği tabii ki Orhan Baba'ya ait. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da hediyeydi. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Sibel Can, canım seni istiyor diyecek. 1994'lü yıllara götürelim kralcılarımızı. Sözü ve müziği yine Selami Şahin'e ait olan şarkılardan bir tanesidir. Hani o dönem için Sibel Can'ın en sevilen klasik dönem albümlerinden bir tanesidir Hatırasıdır albümü. Az önce hatırlattığım gibi sözü ve müziği Selami Şahin imzası taşıyor. Bu şarkıya eşlik eden kralcılarımız var aranızda biliyorum ve bu şarkıyı çok seven dinleyenlerimize armağan olsun. Radyoları başında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Az sonra da Kral Etkinlik Otobüsü'nün nerede olduğunu hatırlatacağım. Hem lokasyonu hem de şifreyi vereceğim. Fakat hediye çekini sahibi olmak istiyorsanız Kral uygulamasının da cep telefonunuzda yüklü olması gerekiyor. Balıkesir'de bizleri ağırlayan dinleyenlerimiz, hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu ve şifreyi sizlerle paylaşacağım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'e satın. Çekilişle bir tamam.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Bülent Ersoy Çekinmem Alemin Kralı'ndaydı. Kralcılarımızla paylaştık bu özel şarkıyı. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selami Şahin'e ait, unutulmayan ve 1983'lü yıllara damgasını vuran çok özel bir şarkıydı. Bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da armağanımdı. Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu paylaşmak isterim kralcılarımızla. Yapmanız gereken çok basit. Lokasyonu verirken şifreyi de hemen paylaşacağım sizlerle. Kral uygulamasının cep telefonunuzda olması gerekiyor. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidiyorsunuz. Sevgili Özgür'ümüz 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini sizlere takdim ediyor. Kral Etkinlik Otobüsü şu anda Balıkesir'de, Balıkesir 75. Yıl Parkı önünde sizleri bekliyor. Balıkesir 75. Yıl Parkı önünde sizleri bekliyor ve şifremiz Höşmerim. Biliyorsunuz ki Höşmerim tatlısı çok meşhurdur. Marmara ve Ege bölgemizin en nadide lezzetlerinden birisi. Şifremiz Höşmerim ve Kral Etkinlik Otobüsü Balıkesir 75. Yıl Parkı önünde şu anda Balıkesir'de bizleri dinlemekte olan kralcılarımızı bekliyor.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Ağustos Perşembe, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından geldi bugün. İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin süreceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Suriye, Gazze ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Sınır ötesinde bir başka gerginliğin adresi ise Amerika ve İran. ABD Başkanı Trump, İran'a ekonomik savaşın düğmesine bastı, bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarına dair tehdit etti. Rusya ise Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine dün gece boyunca füze saldırıları düzenledi. Şu ana dek 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Yurda dönelim. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara Güven Park'ta eylem yapan Ergazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Tesise erişimle ilgili tek kısıtlamanın Gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolü olduğu belirtildi. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma devam ediyor. CHP ve Yeni Parti, AK Parti adayının kazanmasıyla ilgili birbirini suçlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşıma kararı aldı. Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki farklı soruşturmada 47 şüpheli ve 44 mağdur kadın hakkında işlem yapıldığını duyurdu. İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz savunma ve teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı var. Etkinliklere özellikle gençlerin ilgisi oldukça yoğun. Buluşmanın hedefinde ise sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de bulunuyor. NTV yayınında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu teknolojileri yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi. Biz de hatırlatalım, Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir diyelim ve bizden bir haberle de noktalayalım. Kral Otobüsü bugün de turuna Balıkesir'de devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Futbolda bugün Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa arenasında. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkacak. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer playoff turu ilk maçında yine saat 20'de Frank Varas'ı ağırlayacak. Fenerbahçe 3 oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Sıdıkı Şerif kariyerine Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'de devam edecek. Anthony Musaba ise Championship takımlarından Norwich City'ye bir yıllığına kiralandı. Fenerbahçe 23 yaşındaki savunmacı Omar Fayed'i de İtalya'ya gönderdi. Fayed kariyerine Frosinone Calcio'da devam edecek. Galatasaray Alexey Batrakov'u İstanbul'a getirdi. Rus futbolcuyla yıllık 3,5 milyon euro, Lokomotiv Moskova ile de 29 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı. Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol 9 asistlik performans sergiledi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda kralcılarımızla tekrar birlikteyiz. Saat 18'de Melis mikrofon başında olacak. Birazdan da Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen ve hediye çekimizin sahibi olan şanslı kralcımızın da sesini tabii ki buradan duyuracağız. Rahmet ve dua ile analım. Barış Manço yorumunun hemen sonrasında Sezen Aksu'nun sevilen klasiklerinden bir tanesine yer vereceğiz. Yeri gelmişken de bir hatırlatma. Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'yu zirvede tutan Kral FM'in hemen sonrasında frekanslarının ikinci kanalı olarak tercih eden kralcılarımıza teşekkür edelim. Bu şarkıyı Kral Pop Radyo dinleyenlerine de armağan etmek istiyorum. Kardeş radyomuzu dinleyen, radyolarının ikinci kanalına kaydeden kralcılarımız. Tabii ki sizleri de unutmuyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. İyi ki varsınız diyelim.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
7: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.

0: faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

0: Semih Cenk'in o güzel yorumuyla kralcılarımızla paylaştık bu şarkıyı. Türk arabesk müziğinin iki dev ismini buluşturan bir şarkıdır. Orhan Gencebay'ın kaleminden çıkmış, Müslüm Gürses'in o eşsiz yorumuyla hafızalara kazınan bir şarkısıydı. Sanıyorum 1992 yılıydı. 1992 Zalim albümünde yer alan bir şarkıdır. Ama bu kez Semih Cenk'in yorumuyla paylaştık. Bu şarkıyı seven herkese de hediye ettik. Program içerisinde Kral Etkinlik Otobüsü'nün Balıkesir'de olduğunu hatırlattık. Şimdi kazanan dinleyenimize bir kulak misafiri olacağız. Bakalım neler söylemiş. Balıkesir'de Kral Etkinlik Otobüsü. Kralcılarımızla paylaşalım, hatırlatalım. Yapmanız gereken Kral uygulamasını cep telefonunuza indirmek ve tabii ki anonslarımızdan hemen sonra vermiş olduğumuz lokasyona gidip şifreyi söylemek olacak. Kazanan kralcımıza teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyelim ve bakalım kralcımız neler söylemiş. Dinleyelim, sonrasında birlikte olacağız. Benden hemen sonra saat 18'i gösterdiğinde de sevgili Melis mikrofon başında.
1: İsmim Çağatay Bilir. Balıkesir'de yaşıyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinlerken 75. yıl parkında olduklarını öğrendim. Şifremi söyledim. Hediyemi kazandım. Çok teşekkürler Kral FM. Bir sonraki şarkıyı da arkadaşım Duhan'a armağan ediyorum.

kralcılarımızın nasıl ulaşacaklarını tekrar hatırlatalım isterim. 0532 703 92 çift 0 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Sıradaki şarkıyı şu an yolda seni dinlemekte olan Hasan Aksoy'a armağan ediyorum der kralcımız ve Adana'ya dönelim. Yusuf Sert harfiyat işinde çalışıyorlar. Kolay gelsin tüm operatör arkadaşlara. Hepsinin selamları var demiş. Aleyküm selam. Selamlarımızı sevgilerimizi iletelim. Konya'dan sevgili Ahmet'e armağan olsun. İzmir'den Feride Hanım sıradaki şarkıyı sevenlerime, mesai arkadaşlarıma armağan etmek isterim der ve Manisa'ya İzmir'den dönelim. Fatma Ergül bugün doğum günüm diyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yaşlarınız olsun. Bir parantez açalım. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da hediye edelim tüm şarkılarımızı. Konya'dan Mustafa iş arkadaşları ve ailesine sıradaki şarkıyı rica ediyor. Ahmet Küçük için Büyükçekmece'de Nilgün Hanım'a, Bursa'dan sevgili Emin Bey sevdiğini hediye etmiş, onu çok sevdiğini söylemiş. Ankara'dan Elif annesine ve babasına armağan ediyor şarkıyı ve Balıkesir'den Taceddin Bey'e hediye olsun. Mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyorum. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar, en sevilen ve en beğenilenler her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşıyor.

Sırtımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden. Karnınız iyi.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Akşamın şu güzel saatlerinde şarkılara eşlik eden tüm kralcılarımıza tekrar tekrar teşekkür edelim. Melis'imize mikrofonu devredeceğiz. Alemin Kralı'nda 18 ana haber bülteninin hemen sonrasında Melis mikrofon başında olacak. Kral etkinlik otobüsünde bizleri dinlemekte olan Özgür'ümüze ve Kaptan Mustafa'ya, ondan da Ümraniye'de bulunan ağabeyi Sedat Usta'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Şarkıyı kendisine de hediye edelim. Kolay değil. 7000 kilometrelik bir yol yaptılar. Kazasız belasız sürüşler, yolculuk devam ediyor. En son İstanbul'da noktalanacak Kral Etkinlik Otobüsü'nün turu. Bu hatırlatmayı da yapalım. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Bizleri misafir edip ağırlayan kralcılarımıza. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında mikrofon başında olacağız. Ta ki o zamana dek Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugünün manşeti Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısından geldi. Salı günü Suriye'de İsrail, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıkta bir askeri havalimanını vurdu. Bunu da Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine yönelik bir saldırı olarak açıkladı. Bugünse İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu paylaşımını yaptı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. İsrail'in saldırısı da kabul edilemez olarak nitelendirildi. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite inşasında desteğinin de süreceği vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptıklarını kabul etti. İsrail'den yapılan bu açıklama ve saldırılara ilişkin hem Ankara hem de Şam'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail iddialarını mesnetsiz diyerek yanıtladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise bölgede kalıcı bir Türk askeri varlığı planı yok dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'a resmen ekonomik savaşın düğmesine bastı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Trump açıkça İran'a para akışı sağlayan ülkeleri de tehdit etti. Muazzam ekonomik sonuçları olacak ifadelerini kullandı. Yurda dönelim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında tutuksuz iş insanları Mustafa Keleş ve Cemal Üneş savunmalarını yaptı. Mustafa Keleş, Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet olarak villa istedin dedi. Ekrem İmamoğlu ise hayatının iftirasını atıyorsun diyerek tepki gösterdi. Cemal Üneş de İmamoğlu'nun rüşvet için kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiğini ve 5 senet imzaladığını öne sürdü. İmamoğlu bu iddialara ise vah ki ne vah, Allah yardımcın olsun sözleriyle yanıt verdi. Menderes Belediyesi seçimleriyle ilgili tartışma devam ediyor. CHP ve Yeni Parti AK Parti'nin adayının kazanmasıyla ilgili birbirini suçlamaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi seçimi yargıya taşıma kararı aldı. Öte yandan CHP sözcüsü Müslüm Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını, Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu. Yeni Parti kanadında da kurultay takvimi başlayacak. İlk kongrelerin tarihi cumartesi günü netleşecek. Kongrelerin Ekim sonunda bitmesi ve ardından da kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor. Yargıdan manşetlere bakalım. Bugün Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki farklı yürütülen soruşturmada 47 şüpheli ve 44 mağdur kadın hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Adana merkezi 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Bir diğer soruşturma ise Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik, o da genişliyor. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı dün açıldı. Alınan örneklerde incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nda. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı Denizolgun'un ölümünden önceki yaklaşık 36 saat boyunca ona ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saat içinde neler olduğunu araştırıyor. Sağlık alanından bir haberle devam ediyoruz. Bugün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını duyurdu.
1: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya gidiyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ının üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.
0: Spor bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü yarın da turuna Balıkesir'de devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Futbolda bugün Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa arenasında. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi son tura çıkacak. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi vizesi için avantaj peşinde. Bordo Mavililer de playoff turu ilk maçında yine saat 20'de Frank Varos'u ağırlayacak. Max Verstappen Formula 1'deki geleceğiyle ilgili merakla beklenen kararını verdi. Hollandalı şampiyon en az 4 yıl daha Red Bull'da yarışacak. Sözleşmesi 2030 yılı sonuna kadar uzatıldı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı artıyor, nem bunaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönen kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

sevdamı, Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Migros Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Migros Garaj Oto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Babaların şarkılarıyla bu akşam yayına başlıyorum. Zaten normal şartlarda da heyecanla gelirim stüdyoma. İki katı heyecanlanıyorum böyle şarkılarla yayın açınca. Bakar mısınız şu şarkılara? Ya akşamımızı güzelleştirsin. Orhan Baba, Müslüm Baba, Ferdi Baba ve İmparatorlar. Şöyle bir giriş yapalım. 20 Ağustos Perşembe akşamına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili arkadaşım. Kaan'dan devraldım mikrofonu. Önümüzdeki 3 saatinize eşlik etmek üzere taktım kulaklığımı. Dünya ile ilişkimi kestim şu dakika itibariyle. Tam konsantrasyonla hem şarkılarımı çalacağım hem de sizler gibi yürekten can kulağıyla dinleyip eşlik edeceğim. Hazırsanız buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Her acının bir ahı vardır. Bir of çekersin, biter her şey.
1: İşte böyle sevgili kralcılar, 90'lı yılların rüzgarını estirdik bugün açılışta. Babaları misafir ettik. Ne kadar iyi geldi hepimize. Özlediğimiz, sevdiğimiz şarkılar. Şöyle eskilerden yenilere doğru geçiş yapacağız şimdi. Son saatimizde bir resital daha yapacağız elbette. Bu kadarı yeterli gelmiyor bizim bünyeye, değil mi? Radyolarını yeni açan kralcılarımızı selamlayalım tekrar. Hoş geldiniz sevgili kralcılar. Sıcak bir günü geride bırakıyoruz. Aynı günün akşamına doğru birlikte yol alıyoruz. En kral şarkılarla.

günü de artık yavaş yavaş tamamlıyoruz sevgili kralcılar. Günü akşama kavuşturuyoruz çok güzel, çok kral şarkılarla. Her tarzın en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bu saati kapattığımız şarkı

şarkılar insanın ruhuna iyi gelen şarkılar değil mi? Özellikle çok koşturmacalı, çok gürültülü, çok çalıştığınız bir günü geride bıraktıysanız ve mesaiyi tamamlayıp şu anda evinizin yolunu tuttuysanız ruhunuza ilaç gibi gelecek şarkılarım var duyduğunuz üzere. Yavaş yavaş da muhabbetimizi başlatalım. Eğer müsaitseniz 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Net gündem.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Ağustos Perşembe, günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemde bugün stratejik teknoloji insan kaynağı programını açıkladı. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Siber güvenlik gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemizde yetiştireceğiz diyen Cumhurbaşkanı 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacıyı bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz dedi. NTV'de bir diğer manşette son günlerde kamuoyunun dikkatindeki soruşturma var. Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya yeniden açıldı. Dosyada en dikkat çeken ayrıntı ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamaması. Savcılık şimdi o 36 saatin peşinde. Normal ölüm sonrası kapatılan dosya 10 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada özellikle 6 Eylül saat 10'dan 7 Eylül akşamına kadar cansız bedenin bulunmasına kadar geçen yaklaşık 36 saatlik süreç araştırılıyor. Mezarın açılmasıyla birlikte adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor. TRT Haber'e uzanalım. Teknofest Mavi Vatan'da ilk gün manşetiyle karşılıyor bizi. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Habertürk'e uzanalım. Kocaeli'den gelen bir manşet var. Darıca ilçesinde bugün saat 16 sularında denizde iki kadın ve bir erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetler kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Sözcü ise memur ve emekli zam oranları manşetiyle karşılıyor bizi. Merkez Bankası ve piyasa beklentilerindeki yukarı yönlü revizeler Ocak 2027 maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları yeniden şekillendirdi denilmiş. Masada iki farklı zam senaryosu var. İlkinde senaryo %28 enflasyon tahmini, SSK ve Bağkur emeklilerine %8,7, memur ve memur emeklilerine %6,67 zammı yansıtıyor. İkinci senaryoda ise %29,43'lük piyasa anket tahmini var. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %9,1'e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise %7,86'ya ulaşıyor. Hürriyete geçelim. Spordan iki manşet var. Avrupa temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor bugün sahada olacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turu ilk maçında saat 20'de Kaunas Algiris'i konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'da playoff turu ilk maçında Frank Varos'u yine saat 20'de ağırlayacak. Net gündemde sıra sondakika.com'da borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih uyarısı verilmiş. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede son 12 güne girildi. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a çıkacak. Net gündemi bizden kralmüzik.com.tr'den bir manşetle bitiriyoruz. Kral otobüsü yarın da Balıkesir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığı artıyor, nem bunaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir açık 35, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işin. İçine oturacak, vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.

Evet sevgili kralcılar, en kral şarkılarımızın arasında arada bir sohbet muhabbet edelim dedim. Biraz önce WhatsApp numaramızı paylaştım sizlerle. Birçok kralcımızın zaten telefonlarında Kral FM diye kayıtlı bizim numaramız ama ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz için sürekli programın başında hatırlatırız böyle. Mutlaka kaydedin yeni dinleyicilerimiz, yeni karşılaştığımız kralcılarımız bu numarayı çünkü bugün belki değil ama bir gün Kral FM'in şarkılarına ihtiyaç duyarsınız. Bu parantezi de açıp kapatayım hemen. Bir annenin evladına selamını göndereceğim. Allah kavuştursun inşallah en kısa zamanda. Tokat merkezden yazıyorum size. İsmim Dilek diye başlamış mesaja. Erzincan T tipi cezaevinde olan biricik yavrum Melih Daldal ve koğuş arkadaşları için bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı armağan edeyim Dilek Hanım. Allah kavuştursun. Hiçbir anneyi, babayı evladından ayrı koymasın inşallah. Duyuyorsa selamınızı iletmiş oldum.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak ise başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ama dememek için
1: ama sigorta. İki toplantı arasında. Yeter.

0: Biraz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

40 Ağaç'tan Manisa'dan bir selam gelmiş sevgili Selahattin dinliyor da. Selam olsun buradan demiş. Kısa ve öz bir mesaj. Aleyküm selam Selahattin. Bizden de Manisa'ya 40 Ağaç'a selam olsun. Oradan geçeyim Çerkezköy'e. Çerkezköy'de bizim Sevcan isminde bir dinleyicimiz var. O kadar vefalı bir kralcıdır ki sizlerden iyi olmasın. Hemen hemen 2-3 günde bir mesajını görürüm Sevcan'ın. Bir de büyük bir İbrahim Erkal hayranı. Demiş ki bir İbrahim Erkal şarkısı çalar mısın? Onun sesi olmadan bizim yayınlarımız bitemez ki Sevcan, biliyorsun. Çok severiz onu. Her zaman yad ederiz. Sesiyle yaşatırız. Sana armağan etmiş olayım. Sıradakini de senin için çalayım. Uydu frekansları değişti ya sevgili kralcılar. 2 gün Kral FM'siz kaldım. O kadar çok uğraştım ki frekansı bulabilmek için. Kendimi çok kötü hissettim o geçen zamanda demiş. Çok büyük bir sevda. Sevcan'ın Kral FM sevdası büyük. Biliyoruz yani onu. Neyse ki karşılaşmışız. Evet, yani problem yaşayanlar olmuş. Sürekli böyle sosyal medyada da çok konuşuldu bu. Ama herhalde her şey yerli yerinde şu anda. Buluştuk değil mi Sevcan? Sen dinliyorsan herkes bulmuştur bizi. Hiç sıkıntı yok. Sıradaki şarkımı sana armağan edeyim. Güzelim benim. Çerkezköy'e, oradaki bütün kralcılarımıza selam edelim.

Evet, Konya'dan, Meram'dan Ali Osman'ın mesajı ile karşılaştım biraz önce. Biraz böyle gergin bir gün geçirmiş Ali Osman. Sinirle de yazmış mesajı. Demiş ki, ya Melis abla, ben bu insanları anlamıyorum. Karşılıklı konuşuyormuş gibi düşünürsek eğer, hayırdır Ali Osman diye sorsak, şöyle bir şey söyleyecek: hepimizin hayatında olan bir şey bu. Anlam veremediğimiz de bir şey. Yani kimse kimsenin ekmeğini, hayatını kıskanmasın be abla, demiş ya. Herkes baksın işine, gücüne, hatta daha fazlası onların olsun, çoluğuyla çocuğuyla gülsünler, eğlensinler, geçsinler, tosunlar. Ben sevinirim, demiş. Ama duyuyorum böyle, çok canım sıkılıyor bu mevzuya, demiş. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Halis bir iyi niyetle karşılaşmak artık çok zor Ali Osman. Yani biraz böyle gönül gözü açık bir insansanız, karşınızdaki kişinin niyetini anlıyorsunuz yani. Ağzı başka söylüyor, kalbinden geçen başka oluyor. Allah o yüzden iyi insanlarla karşılaştırsın diye bir dua var ya, o kadar önemli ki. İyi, merhametli, vicdanlı, sizinle beraber sevinen, sizinle beraber üzülen o güzel yüreklerle karşılaştırsın hepimizi. Sıradaki şarkıyı Ali Osman'a çalalım, belki morali yerine gelir.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Ama dememek için ama
1: sigorta. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Fiber Notebook 50.999 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 200

0: Enerjis.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
0: Büyük rahatlık PTR.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

sana. 1993 yılından beri aralıksız dinleyen çok kralcımız vardır bizi. Her mesajlarında mutlaka bunu söylerler. Sevgili Selim de onlardan bir tanesi, ama demiş yani dinliyorum çok uzun yıllardır. İlk defa böyle bir telefonu elime alıp bir selam vermek istedim. Acaba okunur mu okunmaz mı, ondan da çok emin değilim demiş. Ya işte nasıl karşılaştık. Sizlere demiş çok teşekkür ederim ilk öncelikle. Güzel şarkılarınız için, sohbetiniz için, muhabbetiniz için. Eşime ve çocuklarıma, aynı zamanda benim gibi çok eskiden bu yana kralcı olan tüm dinleyicilerinize selamımı gönderip sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Çalmaz mıyım ben sıradaki şarkıyı bütün kralcılarımız için? Özellikle yani 90'lı yıllarda böyle genç olup artık şimdilerde orta yaşa doğru yaklaşmış olan dinleyicilerimize en kralını çalarım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yol verin yarim gele. Çok güzel bir türküdür. Bir Elazığ türküsüdür. Elazığ'da bizi duyan dinleyen kralcılarımıza selam edelim. Ender Balkır ne güzel söylüyor. Türk halk müziği sevdalısı kralcılarımızı şöyle bir radyolarının başına davet edeyim. Ben türküleri çok severim. Hep de söylerim bunu. Vaktim dar. O yüzden anonsu çok uzun tutmayacağım. Güler Duman ve Sevcan Orhan'ın çok güzel bir düeti var. Onu dinleteceğim size. Hemen peşinden de rahmetli analım türkü deyince ilk aklımıza gelen isimdir. Kıvırcık Ali'yi misafir edeceğiz.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz biraz sert esiyor. Ege'de karayel sert esse de daha bunaltıcı günler başlıyor. Akdeniz'de hava çok nemli. Hissedilen sıcaklık 41-42 derecelerde. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz'in kıyı illeri ve Amasya çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Geçmiş.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

Babalar Resiteli'nin ayak sesi bu akşam Sinan Zorbey'dendi. Yaranamadım. Çok sevdiğimiz bir şarkısıdır. Güzel denk geldi. Ne zamandır çalmıyordum bu şarkıyı. Şimdi tabii bizim havalar çalmaya başlıyor şu dakika itibariyle. Önce bir Müslüm Baba'yı dinleyelim. Ardından Ferdi Baba sahneye çıksın. İmparator ve Orhan Baba'yla bu bölümü kapatacağız. Yine biz susacağız. Ustaları konuşturacağız sevgili kralcılar. Şimdi Özlem isminde bir kralcımızın mesajı var. Özlem Mercan, eşi duyuyorsa Furkan şu anda şaşkınlık içindedir. Hala dinliyorlarsa tabii. 9. evlilik yıl dönümümüz bugün bizim demiş. Şu an sizi arabada dinliyoruz, seyahat halindeyiz. Mesajı yazdığımdan haberi yok. Şöyle güzel bir aşk şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Buraya kadar her şey şahane, çok güzel. Bir yerde takılıyoruz Özlem. nice yıllara öncelikle. Aynı yastığa baş koyun, sağlıklı, sıhhatli, güzel günlerde. Yani hayatın zorluğunda ve kolaylığında hep birlikte, hep beraber. Sadece nerede takılıyoruz biliyor musun? Şarkıda. Müslüm Baba diyecek ki çünkü şimdi. Yani hani bugün özel bir şarkısı olsun isterdim ama böyle denk gelmiş. Şimdi sizinle beraber, sevgili Furkan'la beraber... Milyonlarca kralcımız radyosunun sesini açacak. Çünkü yakarsa dünyayı

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakar. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: lazım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarınsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Evet, 20 Ağustos 2026 Perşembe akşamını da artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Akşamdan geceye doğru yolculuk başlayacak şimdi. Bana müsaade şarkıları çalmaya başladı. Azer Bülbül tabii ki programımdan eksik olmaz. Batucuğum, duydun mu? Ta programın başında mesaj göndermiştin. Yine babasıyla çalışıyormuş. Batu çok çalışıyor ya, maşallah sana. O kadar seviyorum ki çalışkan insanları. Hele bir de gençse böyle. Hiç sırtı yere gelir mi? Her iş elinden geliyor benim kardeşimin. Babana, annene hiç sırtı yere gelir mi? Her iş elinden geliyor.

günü. Şöyle günü bitirmiş yavaş yavaş akşamı karşılarken en kral şarkılarımla sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kaptan Köşkü'nde olmayı umuyorum. İnşallah sizleri de beklerim sevgili kralcılar. Emrah'ın bir şarkısını çalacağım bitirirken. Daha girişinden insanı hipnotize eden bir şarkıdır bu. Duyar duymaz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hasretiz böyle şarkılara günümüzde. Vallahi. Zamanında iyi ki yapılmış, iyi ki söylenmiş, iyi ki bestelenmiş. Bakar mısınız şu şarkının güzelliğine, krallığına?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit menfez çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapalı, trafik diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor. İznik Mekece yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Kralla, büyük ustayla, efsaneyle yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Kral, kral. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.

hasret rüzgarlarını küskünümü yazan şair yaralıyı da yazar yani, değil mi? Bu kadar damarcı Şakir Askan, kulakların çınlasın büyük usta, sen neler yazmışsın böyle, neler yapmışsın, neler yapmışsın, yaktın bizi, yaktın. Evet, bu arada Avrupa kupalarında iki takımımızın mücadelesi var. İlk yarılar tamamlandı. Her ikisine de hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a hepimizin ilgilendiği bir konu, Türk futbolunu ilgilendiren bir konu. Onların aldığı başarı hepimizin başarısı, Türk futbolunun başarısı. O yüzden her ikisine de başarılar diliyorum. İnşallah güzel skorlarla maçı bitirmeleri dilekleriyle dualarımız Beşiktaş'ta ve Trabzon'da.

0: Evet, Beşiktaş rakibi karşısında 3-0 önde. Bu da tabii çok büyük bir avantaj. Deplasmana 3-0'lık belki daha da artabilir 74. dakika. Ama Trabzon 1-0 Ferenc Varos'la oynuyor. Trabzon kendi sahasında 1-0 mağlup durumda. Aslında ben çok rahat bir oyun bekliyordum Trabzon'dan ama tabii şu anda biraz sıkıntılı. Yani en kötü ihtimalle bir gol bulması gerekiyor. Mağlubiyetle gitmek zor olur tabii deplasmana. O yüzden inşallah Trabzon'dan da gol veya goller bekliyoruz. Onların alacağı güzel skorlar hepimiz için güzel olacak tabii ki.
1: Kral

Evet, bir güzel skor, bir maalesef üzücü skor. Aslında Trabzon'dan güzel bir skor bekliyorduk bugün. Hepimiz çok ümitliydik Muhammed Salah'ın da katılımıyla. Avrupa Kupalarındaki bir de kendi sahasında oynamanın verdiği bir avantaj da var tabii. Macaristan'daki maça bakacağız ama Trabzon her zaman akışı değiştirebilecek güce sahip. İnşallah Ferencvaros'ta oynayacak Macaristan'da. Orada bu skoru değiştirmeye çalışacak. Beşiktaş çok net bir skor aldı. 3-0 gibi. Yani deplasmana gittiğinde bile bu skorla rahat rahat bir maç, stressiz, huzurlu bir maç çıkartabilir Beşiktaş. Yani bir nevi turu geçti. %51 Beşiktaş turu geçti diyebiliriz. Buradan sonra Beşiktaş gibi bir takımın buradan turu vermesi çok zor. Ama Trabzon'un biraz daha ekstra çaba sarf etmesi gerekecek. Ama Ferencvaros'un yaptığını Trabzon'da yapabilir. Onlara da bir kez daha başarılar dileyelim. Haftaya bakalım, hep beraber sonuçları göreceğiz. Kalbimiz, gönlümüz onlarla.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.
2: Kral, kral. Nöbetçi Erdem, Erdem.

0: Yusuf Doğa kardeşim diyor ki 27 yıl önce seni dinliyordum abi diyor. Eyvallah Yusuf kardeşim, sağ ol, var ol. 27 yıl sonra hala beni dinleyebiliyorsun. İkimize de ne kadar güzel, iyi geldi bana Yusuf, sağ ol, var ol, moral verdin. Yarın 21'de görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim.

Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Bir müminin bir mümini öldürmesi olamaz diyen, Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir diyen, Allah her şeyin karşılığını verendir diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdim uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Al onun aşkını benden. Ne güzel şarkılar, ne güzel arabeskler. Bir haykırıştır arabesk. Nicelerinin haykırışı bu şarkılar. Allah Allah. Bu güzel şarkılarla aleme gelişimizi duyurduk. Gelişimi duyan sevenlerimiz de mesajlarını göndermeye başladılar. Biz de ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Kütahya Eski Gediz'den Musa Bülbül eşiyle balkonda dinlediğini belirtmiş. Hoş geldin ata diyor Feray. Tüm kralcılara armağan etmiş. Afyonkarahisar Şuhut'tan terasta dinliyoruz seni, kral şarkıların demiş. Özel ailesi sen ve tüm Beşiktaşlılara diyor. İyi yayınlar dilemiş Zeynep. Eskişehir'den selamlar demiş Berkay Akkaş. Samsun'dan Bahadır. Yayınlar at abi demiş. Malatya'dan Hüsnü sevdiğini armağan etmiş. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan. Tüm kralcılara, tüm kaptanlara ve sevdiklerine. 33 BNR 80 plakalı otobüsün kaptanı Sümer Kaptan. Otobüsümüzün konuklarına ve size diyor. Bursa'dan Harbi Çanakkale'li İlker. Oğlum paşam her şeyim Ahmet için diyor. Kahramanmaraş'tan Cavit. 46S0861 servisine. Nide'den 51KG501 Kemal Reis'e. İstanbul Kartal'dan Fatoş, bugün doğum günüm diyor. Ama diyor içimde ne sevinç ne heves var diyor. İki ara bir derede kalmış Fatoş. Yine de doğum günün kutlu olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyelim. Hem sana hem bugün doğum günü olan herkese. Hayırlı akşamlar at abi demiş Malatya'dan Bülent. Tüm sevenlere armağan etmiş şarkılarımızı.

Balıkesir'den Zeynep Topçuoğlu, eşi İlker Cem'i Hanna istiyorum demiş. Balıkesir Dursun Bey'den Hüseyin, Fransa'dan Mustafa Arif ve galericiler kralı Ahmet'e. Hayatın bu kargaşası ve koşturması içinde insanın kendisini ayırdığı en güzel anlar sizin doyumsuz programınızın sürdüğü anlardır diyor. İyi ki varsınız demiş. Bize yaşattığınız güzellikler için sağ olun, var olun demiş İzmir'den Toprak. Vay canım benim, teşekkür ediyorum. Farkımızın ve değerimizin bilinmesi ne güzel. Germencik'te lokaldeyiz. Mehmet Çulha'dan Anıl Şükrü ve Azize armağan edilmiş. Hoş geldin ata, hayırlı yayınlar diyor Seyhan. Ordu'dan Mira, Arif, Taha ve Arda olarak 4 kişiyiz. İbrahim Tatlıses'ten neden şarkısı istenilmiş? Çalarsan çok mutlu oluruz denmiş. Eyvallah. İyi geceler Atabey, iyi yayınlar. Ben Tuzla Sahil Taksi'den Etem Çolakoğlu. Bu geceki üçlüye talibim diyerek şarkılarını sıralamış. Mesajını tamamlamış. Gelişimle birlikte gelen üçlük mesajlardan onay verdiğim iki mesajdan bir tanesiydi. Tuzla Sahil Taksi'den Etem Çolakoğlu'na ait. Diğeri de Kayseri'den Çiçek'e aitti. Hiç zaman kaybetmeden Tuzla Sahil Taksi'den Etem'in mesajını okudum. Üçlüğünü de yayınlayayım istiyorum. Şimdi üçlük zamanı.

Hem beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

Üçlü tamamladık. Yine mesajlara dönelim bakalım. İnegöl'den Hayati Cebe. Tüm müşterilerine ve Konurlar Mahallesi sakinlerine. İstanbul'dan Bodrum'a gidiyorum demiş Ali Topçu. Hayırlı yolculuklar. İzmir'den Ethem Hüseyin Altın'dan Allah Büyüktür şarkısı iyi insanlara armağan edilmiş. Tam mesaja uygun bir şarkı seçmişsin Ethem, bravo. Bursa'dan Samet Bey, Yasin Bey'e demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı yolculuk yaptıklarını belirtmişler. Mehmet Ali Güner artık Pınar'ı sevmiyor der misiniz denmiş. Demiş olduk. Mesajını duyurmuş olduk sevenimizin. Ata Baba, yıllardır dinlerim, seni ilk defa yazıyorum. Okursan sevinirim demiş. Kahramanmaraş'tan Marmaris'teki kuzenim Burak ve sana gelsin demiş Emrah. Sele Baba'dan bir şarkı diyor. İzmir'den Gülsüm. Almanya Hanover'den Adnan Çulha. Ferdi Baba'dan eşi sevgilisi Nesrin Hanım'a. Avusturya'dan Murat G. Kavuşamadığı sevdiği Cemile için. Türkan Ferdi Baba'dan istemiş. Osman Bostancı, Kayseri Develi Yenice'den. Uzaktaki sevdiklerine ve kral ailesine. İstanbul'dan Abdül, kralın kral diyeceği ata gelmiş, hoş gelmiş diyor. Anadolu Köstebek Otobanı'ndan Kaptan Necip, doğunun yollarına kurban olayım demiş. Erzurum Azizye Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu 1'e 14'te yatan oğluma selamlar diyor. Ben Gurbet, gece nöbetindeyim diyor, sizi dinliyorum devamlı demiş. Bergen'den bir şarkı diyor. Kalbimi yakıp kırana diyor, sen affetsen ben affetmem şarkısını istemiş. Bursa'dan Kayra, annesiyle dinlediğini belirtmiş. Beylikdüzü'nden Esin, yine annesiyle dinlemedeymiş. Annesi demiş ki bu çocuk çok mu dertli demiş, böyle dertli şarkılar çalıyor diye benim için. Biz bu şarkıları seviyoruz, damar şarkıları seviyoruz. Dertli de olsa, keyifli de olsak bu şarkılar bizi mutlu ediyor. Ama Allah bu günlerimizi ağratmasın. Keyfimiz yerinde, Allah'a şükürler olsun. Tabii ki dertlerimiz, sıkıntılarımız var ama takmıyoruz kafamıza, bakıyoruz hayatın güzelliklerine. Eyvallah. Konya'dan Ramazan Ünaldı'ya çok selam demiş bir sevenimiz. Muğla'dan İbrahim Can üçlük hazırlamış.

şu an sökete tipi cezaevinde olan benim için çok değerli sevdiğim adama diyor. Ata Gezgin Adaş'ın için diyor bir şarkı demiş Ebru Gündeş'ten. Tokat'tan selamlar yayınlar demiş şöyle. Kayseri'den Serkan Atay. Canım baldızım Ayşegül Çalışkan için diyor. İyi akşamlar Ate Bey, iyi yayınlar demiş. Gaziantep'ten Enes. Müslüm kardeşimle nöbetteyiz. Müslüm babadan demiş. Konya Beyşehir'den Rüstem demiş ki abi seni seviyoruz, Allah seni başımızdan eksik etmesin demiş. Teşekkür ederim. Sizleri de benim başımdan eksik etmesin. Muğla'dan Muzaffer Koçer. Eşi ve kızına Hacer Edirne'den Atay'a selam, dinlemeye devam demiş. Zilan Gaziantep cezaevindeki Cihat Akyüz'e. Ankara'dan 06T7508 Kemal, diğer namıyla Şeker Kemal Yiğit lakabıyla alınmış diyor. Üçlük hazırlamış. Eyvallah. Ordu'dan Kasap Tarık. Ordu cezaevinden Olgun Ahmet kardeşime. Yusuf Özbek'ten Tırcı Sakallı Osman'a. Sıradaki şarkı çok sevdiğim arkadaşım Süleyman ve sevgilisi Funda'ya demiş bir sevenimiz. İzmir Urla'dan Kazım. Annesine ve tüm kralcılara. Bursa'dan Erkan. Üçlüye talibim diyor. Eskişehir'den Zeynep. Ferdi Baba'dan tüm kralcılara. Canından çok sevdiğim eşim Hüseyin Uçar'a. Eskişehir 2 nolu cezaevinde diyor. Bir sevenimiz. İsim göremedim, eyvallah. Ordu'dan Fırat, Sivas cezaevindeki Hülya'ma diyor. Hollanda'dan Hakan, Bünyan cezaevindeki Oğuzhan'a. Mehmet Çulha'dan sevdiğim kadın Meryem'e. Kayseri'den Aleyna, Ayaz Geceler şarkısını istemiş. Bursa'dan Murat Aslan, İbrahim Tatlıses'ten. Eşim için diyor bir tanem şarkısı.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu

İkinci saatimize giriş yaptık bu güzel şarkılarla. Bursa Yenişehir'den keyifle dinliyoruz demiş. Tunik Cadde ailesinden selamlar demiş Enes. İzmit'ten Sultan, Ferdi Baba'dan diyor. İzmit'ten Baha 41, tüm İzmitlilere. Kırıkkale üzerinden Antalya'ya gitmek üzere olan Ömer Ayşegül Çağan, Doğu ailesi olarak tüm kralcılara denmiş. Sivas'tan Meryem Demir, sadece kendisine armağan etmiş. Balıkesir'den Gülay, bütün sevdiklerine. Hayrabolu'dan Enes Bayraktar, Yıldız Yılmaz ablama. Bursa'dan Mahmut Kahveci, Kütahyalı müşterilerime diyor. Adana Kozan'dan İbrahim, 27 senedir dinliyorum demiş. İlk defa mesaj atıyorum, Bergen'den bir şarkı. Kırklar elinden Ayhan, seninle gece vardiyesi daha güzel demiş. Kolay gelsin. Tekirdağ Saray'dan Ünal Arslan, yeğeni Esin, ablası Safiye ve diğer ablası Hafize için. Bursa'dan Medet eşiyle dinlediğini belirtmiş. Adana Pozantı Akçatekir yaylasından Selda eşiyle dinlediğini belirtmiş. İstanbul'daki oğlu Kemal ve Emin için. Giresun Espiye L tipi cezaevinde yatmakta olan canım babam Muharrem Kaya, namı diğer Poyraz ve Cihat Yüksal, kader birliği yaptığı bütün koğuş arkadaşlarına denmiş bir sevenimiz. İzmir'den Refika, Neşet Baba'dan diyor. Amasya'dan Yağmur Naz, Giresun Espiye D17 koğuşundaki Şapkalı Ahmet, Volkan Çetin, babam olan için diyor. Hava Öğüt'ten bir şarkı tüm kader mahkumlarına da.

güzel türkülerimizin hemen ardından yine mesajlara bakalım. Gaziantep'ten Hakan, Mert Bakır'a armağan etmiş. Mert Bakır'a. Sıradaki şarkı kurye meslektaşlarıma ve tüm Balıkesirlilere demiş Arif. Söke Kapalı Cezaevinde bulunan Cavit Uyaroğlu'na Mert Uyaroğlu armağan etmiş. Ata kardeş, cuma gecemiz mübarek olsun demiş. Eyvallah, şimdiden hayırlı cumalar. Günlerin en güzeline giriş yaptık. Dualarımız kabul olsun inşallah. Suadiyeli Sütçü Metin 41P 6495, servis şoförü, eyvallah. Amsterdam'dan bol bol selamlar diyor. İki tane Erhan, Salih, Salim'den bol bol selamlar Ankara ve Sakarya'ya. Vezir Köprü'den Ayşe, sizi dinliyoruz demiş. Ordu Ulubey'den Kenan Kestane, Ulubey İlçe Devlet Hastanesi'ne nöbetteyiz diyor. Nöbet tutan tüm nöbet ekibine. Çanakkale'de sevgiyle dinlemekteyiz diyor. 7/24 Kral'dayız diyor. Güllü'den bir şarkı demiş Berkay. Konya'dan İsmet, servis şoförümüz Ercan Bey'e ve değerli çalışma arkadaşlarıma. İyi akşamlar Atacığım demiş. Ergene Ulaş'tan Fethi, tüm Trakya'ya armağan etmiş şarkılarımızı. Karabük'ten Nur, cezaevindeki aşkına Emre Üntürk'e.

Müslüm Baba ve Emrah yorumların hemen ardından yine şarkılarım var. Sizlere dinletmek istediğim mesajlarım var, duyurmak istediğim. Tarsus'tan Sedat, eşi Bahar için Ümit Yaşar'dan bir şarkı denmiş. Bursa'dan Ali, üçlüye talibim diyor. Üçlüyü yaptık Ali, bugünkü üçlüğümüzü yaptık. Yarına diyelim inşallah. Servis şoförü Şaban Bey'e. Konya'dan Meral, Ermenek cezaevindeki eşi Aykut'a. Tekirdağ Saray Küçük Yoncalı'dan Adil, Ferdi Baba'dan. Samsun Şehir Hastanesi'ne vardiyadayız diyor. Yavuz Kurt. Burada çalışan ablam Fırtına Filiz, Seda Nur, Ömer Kardelen, Oktay. Seni dinliyoruz. Selamlar olsun tüm kralcılara denmiş. Açık cezaevinde yatan arkadaşlarıma, bütün arkadaşlarıma, kader mahkum arkadaşlarıma demiş Yasin.

bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tür. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşünerek? Bütün gün boyu belki gelir.

son değerlendirmelerimiz bunlar. Birazdan vedalaşacağız Fethiye'den Zafer. Şu an dinlemekte olan Hasan Narin ve Fethiye Belediyesi gece mesai arkadaşına. Ata abicim sesin huzur veriyor demiş Bursa'dan Rüya, Burcu, Levent, Erat. İzmir Urlalılara. İstanbul'dan Ayşegül, bir tanecik kardeşim İbrahim'e, onu çok seviyorum demiş. Kardeş gibisi yok demiş, kıymet bilinmeli diyor. Safranbolu'dan Serpil Avdancı, Ferdi Baba'dan ailem için diyor. Çarşamba'dan Sedat, severek dinliyorum demiş. İyi ki varsınız Kral FM'e, selamlar diyor. Samsun Çarşamba'dan Sedat. Hatay'dan Ece, uzun yol şoförü eşine, Mehmet Kaptan'a. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı demiş, Mevlüt Kadıoğlu. Pamukovalı kamyoncu sütçü bacanağım Umut Kırat'a diyor. Samsun'dan Salih Yıldız, operatör arkadaşlara. Aydın Germencik'ten lokalci İlyas. Bir tanecik aşkım Serpil, oğlum Mustafa, kızım Damla, arkadaşlarım Şükrü, Anıl, Mehmet ve herkese. Eyvallah.

son bir değerlendirme yapalım. Birazdan vedalaşacağız. Sevdiğim kız hicran için demiş bir sevenimiz. Meslektaşlarım, sevdiğim abim Zekai Kepil. Ahmet Efe abime Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş bir sevenimiz. Ayşegül Çalışkan için Sezen Aksu'dan bir şarkı diyor Nehir. Kayseri'den Ayşenur anne babasını abisini armağan etmiş. Umut iyi yayınlar dilemiş, Umut sağ olsun. Didim'den Fatoş, Hüseyin Altın'dan eşi Mert'e.

Keyifli bir muhabbetin daha geldik sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah odur ki sizin için denizi hizmetkar yaptı diyen, Kur'an bir hidayet ve bir rahmettir diyen, gerçekten o zalimleri sevmez diyen, Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

0: Sevgili Murat abimize de selam gönderelim mi? Üsküdar'dan Medine ablamızla beraber bizleri dinlemekteler. Güzel bir şarkımız var. Hem Murat abimize hem Medine ablamıza armağanımız olsun şarkımız. Yine selamlar Kadirhan diye başlayan bir mesaj. Ankara Mamak'tan seni dinlemekteyiz demiş. Zafer Özübek'ten gelen bir mesajımız. Kadirhan abi iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı Bursa'daki sevdiğime armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar Kadirhan diye gelen bir mesajımız var. Almanya'dan selamlar. Taksici Aytekin'den gelmiş mesajımız. Bu arada sesli mesajları da bekliyoruz. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan.

0: Birlikte bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletelim. Kadir Han, Muğla Datça'dan seni dinliyorum. Buket Taşkıran, ben bugün doğum günüm. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle Fırat Ege Doruk için istiyorum diyor. Hem onun hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Ankara Keçiören'den iyi geceler Kadir Han, Derya. İkizimle birlikte kahvemizi yudumlarken sizleri dinliyoruz. İkizim Hülya'ya gelsin diyor sıradaki şarkı için. Altındağ'dan Ali'den gelen bir mesaj. Kütahya'dan Aysel. Eşim Selahattin'e selamlarımı iletiyorum diyor. Yine Ankara'dan Tuğba'dan bir mesajımız var. Almanya Biremen'den selamlar Necati, Tuğan, Ubeyde, Koray, Mehmet, çok selam gönderiyoruz demişler. Bizden de onlara selam olsun. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Aydın Nazilli'den Deniz, gece vardiyasında çalışan bütün emekçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum diyor. Antalya'dan Murat'tan gelen bir mesajımız var. Turizm çalışanlarını armağan etmiş. Bursa'dan Azra, senin sesin bana huzur veriyor, tüm şarkılar sana gelsin diyor, eksik olmasın, selam olsun Azra'ya da. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadir Han abi, eşim Can ve kendim için sıradaki şarkı demiş ama ismini belirtmemiş. Samsun'dan Hilal'den gelen bir mesajımız var. C1 koğuşundaki Kadir Çimen'e aracılığınızla selam olsun diyor. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Az evvel de belirttiğim gibi 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadir Han Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadir Han yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadirhan, iyi yayınlar. Çorum'dan Onur ben, Sivas cezaevinde yatan eşim Aliye için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Muharrem Koçak'tan İzmir Buca'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan demiş, tüm Elazığ'a selamlarımı iletiyorum diyor. İstanbul'dan Erdal, Kadirhan seni dinliyorum demiş İngiltere Londra'dan. Afyon, Karisar, Bolvadin, Özburun kasabasına selam olsun diyor Nurettin. Yine İzmir'den Ceyhun'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Esra ile beraber bizleri dinlemekte. Devam edelim mesajlarımızı. İstanbul Bahçeli Evler'den Erkan'dan gelen bir mesajımız var. Selam gönderen kralcılarımızdan. Kadirhan Sakarya'dan İlhan, yol arkadaşım Özkan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Gebze'den servis şoförü Fatih, yolda olan tüm kaptanların Allah yardımcısı olsun demiş. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Gül'den gelen bir mesajımız var. Kral ailesine gelsin diyor. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Hayırlı cumalar İzmir'den Emin. Seni her yerden dinliyorum Kadirhan demiş. Şu anda kulaklıkta son ses. Kulağım sende diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkın demiş. Kadirhan selam, eşimle dinliyorum Çerkezköy'den Cevat ben diyor. Yine Tekirdağ Çerkezköy'den Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Tüm askerlerimize gelsin demiş. Evet, oldukça yoğun. Eskişehir'den Zeynep geceye senle devam diyor. Eksik olmasın. Hayırlı geceler, her gece bu saatlerde sizleri dinliyoruz. Sevgiler, saygılar. Ankara'dan sıradaki şarkı demiş Bekir Tayfun. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi, biz İstanbul'dan Erzurum'a doğru yola çıktık. Seni zevkle dinliyoruz. Annem Cemile, babam Abdülvahap ve ben Yasemin. Sizden İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyoruz demiş. Yolculuğumuzda sizi dinlemekten çok zevk alıyoruz diyor. Eksik olmasın. Yollar açık olsun sevgili kralcılarımızın. Aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, uykusuz yola çıkmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha tüm yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

0: dillerin sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.
1: Sorulmasa, sorulsa ne yazar, sorulmasa.
2: Hayırlı geceler Kadir Han. Kadir'den Aybiki'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesajımız var. Almanya'dan sevgili kralcımız ulaştırmış. Elazığ'dan çok selamlar. Tüm sevdiklerime ve Burcu Hanım'a gelsin diyor Gökhan Yıldız. Kadir Han abi Ankara Mamak'tan dinliyorum seni demiş. Sevgili Eyüp'e de selam gönderelim. Fethiye'den Zafer, iyi geceler Kadir Han diyor şu anda seni dinlemekte olan. Hasan'a ve Fethiye'de şu anda çalışan, gece mesaisinde olan herkese armağan ediyorum diyor. Kütahya Tavşanlı'dan Fatih Biçer, Nurullah Ceylan, her gece olduğu gibi kulağımız sende Kadirhan demişler. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcılarımıza. Devam edelim mesajlarımıza. Şu anda Giresun'da sahilde fındık kurutuyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. İsim belirtmemiş kralcımız. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Ahmet Aydın'dan gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim. Kadir Han kardeşim, uzun yol şoförüyüm. Şu an Türkiye'den Hollanda'ya, Amsterdam'a yolculuk yapmaktayım. Hamza Beyli sınır kapısında kral dinlemekteyim demiş. Sıradaki şarkı meslektaşlarıma, aynı zamanda yoldaşlarım Atalay Enes ve Samet kardeşime armağan edersen mutlu olurum diyor. Cavit Bozalı, Düzce'li Cavit'ten gelen bir mesaj. Yollar açık olsun. Didim Akbük'ten, Nazmiye'den gelen bir mesajımız var. Siz evi dinliyoruz Kadir Han, tüm kral sevenlerine ve beni tanıyan herkese gelsin diyor. Yine Samsun'dan Hilal'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyoruz demiş. Hayırlı geceler Kadir Han diyor. Seni dinlemekten haz duyuyorum. Gece yine bir vardiyada çalışırken siz evi dinliyorum demiş. İzmit'ten Erol Sayan'a. Eşi de evde bizi dinlemekteymiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Az evvelki şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Manisa'dan İstanbul Bağcılar'da misafirleri oldum. Kuzenlerim Mukaddes, Halime, Nurcan, Merve ve Canan için diyor. Fatma Zehra'ya da selam gönderelim. Kuzenlerine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Mardin'den Emine hayırlı yayınlar Kadir Han, her gece seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Kadir Han abi hayırlı geceler diye başlayan bir mesaj. Nazilli'den Akif'ten şu anda seni kardeşim Tolga ile dinliyoruz demişler. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
3: Kadir Han İlaç Gibi Radyo.

0: Kadirhan abi iyi geceler, iyi yayınlar. Kütahya Tavşan'dan Fatih şu anda seni dinlemekteyiz demiş. Fatih'e de kolaylıklar dileyelim. Onlar da gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Ahmet Aydın'dan gelen bir mesajımız var. Yine seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Kayhan Kanada'dan selam göndermiş. Tabii saat farkından dolayı onlar bizleri gün içinde dinlemekteler. Ben Arda İstanbul Sultanbeyli'den dinliyorum. Uyku tutmadı, sessiz dinlemedeyim. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Arda'ya da selamlarımızı gönderelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Ona da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Sinop'tan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Deniz, Uşak'ta bir firma adı söylemiş, onu söylemiyoruz. Dinlenme tesislerinde çalışan oğlum İsmail Kurşunlu'ya dayım Adnan Keskin'e gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Selam gönderelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Özellikle Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yana küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Antalya'da tatildeyim. Arkadaşlarla oturuyorum. Selamlar Yunus, Akay, Batu, herkese selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. İyi tatiller dileyelim sevgili kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımıza. İnşallah dinliyorlardır. Program başında göndermişler mesajı. Aydın'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Selamlarımızı iletelim. Tüm sevdikleri için de sıradaki şarkıyı armağan etmemizi istemiş. Kaan Toraman'a selam olsun. Yine şu anda seni dinliyorum demiş Emine ablamız Hollanda'dan. Evet, mesajlar yoğunlukta devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan.

0: yam yam.
1: Evet, NTV Ulaştırma'dan Can Kralı sevgili Bahattin abimiz de şu anda yolda bizleri dinlemekte. Koyu bir kralcıdır. Ne zaman denk gelsek devamlı radyosu Kral FM'dedir. Eksik olmasın. Bahattin abi bize selamlarımızı iletelim. O da İstanbul Kartal taraflarında şu anda bizleri dinlemekte. Selam olsun. Bahattin abimize de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim. Hayırlı geceler. Arkadaşımla beraber seni dinliyoruz diyor. Tüm arkadaşlarıma selam olsun demiş Kayseri Talas'tan. Soner'den gelen bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan. Kocaeli'den Ramiz. Cengiz Baba'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim. Şu anda fabrikada, atölyede 20 kişi seni dinliyoruz demiş. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bu arada sözümüz olsun birazdan. Cengiz abimizden, Cengiz Kurtoğlu'ndan da güzel bir şarkımız var. Hayırlı geceler Kadirhan abi. Ben Erzurum'dan Ayşegül. Şu anda fırında kete yapıyoruz arkadaşlarla, seni dinliyoruz demiş. Özellikle Meryem ablaya, Semra ablaya ve Lale'ye gelsin sıradaki şarkı diyor.

0: bana sen.
1: Unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Selam Kadirhan abi yayınlar. Oğlum Utku Atay'la seni dinlemekteyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya'dan Eray Avcı. Balıkesir'den Zülfiye tüm sevdiklerini armağan ediyor. Uşak'tan selamlar. Deniz ben şu anda seni dinliyoruz Kadirhan abi demiş. Bu arada Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız var. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın hemen birkaçını paylaşalım. Sevgili Boran Ali Karaca'dan gelen bir mesajımız var. Özlem'den Boran'a güzel bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Mehmet Karaoğul, Kütahya Simav'dan abi seni dinliyoruz Mustafa Taşpınar'la beraber diyor. Hem Mustafa'ya hem Mehmet'e de selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda gelen mesajlarımızın şöyle birini daha paylaşalım. Mehmet Karatepe'den gelen bir mesaj. Her gün seni dinliyorum diyor. Eksik olmasın sevgili kralcımız. Sıradaki şarkıyı Ahmet Karatepe'ye gelsin. Sürpriz olsun demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Balıkesir'den, Zülfiye'den gelen bir mesajımız var. Kadir Han abi Almanya'dan, Berlin'den Haydar, Emrah'tan bir şarkı istiyorum, tüm sevenlere gelsin demiş. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadir Han. Hayırlı yayınlar. Moskova'ya yükümü boşalttım. Moskova'dan 750 kilometre yukarıya yüklenmeye gidiyorum. Hayırlısıyla. Sıradaki parçayı tüm şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum. Samsun Salı Pazarı'ndan İsa Çelebi. Şimdiden teşekkürler.
2: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.